0: Erklärung. Wieso muss ich mir darüber Gedanken machen?
1: Aber heute wird nicht gestritten. Kinder, gebt Ruhe.
2: Zerpuppungen. Jeden ersten und dritten Dienstag im Monat um 23 Uhr.
3: Jeder erste und dritte Dienstag.
4: Spielarten. Kultur und Radiokunst. Auf Orange 94.0.
5: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
6: 21 Uhr